odasına, susturulan gazetecilere, sırf ağaçları ve kuşları ve uygar bir kent yaşamını savundukları için insanların hapsedilmesine. Barışçıl şekilde yürümek isteyenlerin engellenmesine.

bizim artık denize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üye olacaksınız.

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz. Ve

0: işimizin %76'sını
1: bildiğiniz üzere
0: ruhsatlandırdık ve istediğimiz zaman size rayiç bedel üzerinden vereceğimiz parayla kıyılarda tatil yapabileceksiniz.